0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü 104.1

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de teşekkür eder.

0: ararken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: But I guess if I love you.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 20

0: 5 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Her frekansla

0: bile bile yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.
1: Yine gece güneşim düşünmeden söndüm. Kalbim
0: yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.
1: Yine

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com

0: Aşka koştum seversen. Radyo Tuz Gölü.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan dokunun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 7 Eylül 2026 Pazartesi gününde ben Tümerkan Söğüt'ü mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir hafta diliyorum efendim. Keyifli şarkılar yeniden festivalde sizleri bekliyor.

Cumartesi günü gerçekleşen derbinin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından derbinin yankıları haftanın ilk gününde de sürüyordur diye tahmin ediyorum efendim. Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa spor basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Vlahovic'in performansı Avrupa'da epey bir kendisine yer buldu diyebiliriz değerli dinleyenler.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533

Güneydaire'nin sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü Festival'de sizlerle olmaya devam ediyorum değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına burada olacağız efendim. 120 dakikayı keyifli şarkılarla sizlerle geride bırakmaya devam ediyoruz.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçı öncesi kötü bir haber geldi. Victor Osimhen'in kritik maçta forma giymeyeceği kesinleşti efendim. Sağlık durumu epey bir merak ediliyordu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Adele grubunda ileri orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma olduğu şekli yüzünden Osimhen'in 2-3 hafta sahalardan uzak olacağı belirtildi.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'de kitapçıya adım atan herkesin gözüne ilk çarpan detaylardan biri raf boyu dizilmiş Rus klasikleri değil mi? Suç ve Ceza, İnsan Neyle Yaşar, Karamazov Kardeşler veya Ölü Canlar gibi pek çok eser kitap severlerin hemen hemen lise çağlarında okumaya başladığı eserler arasında yer alıyor. Hatta çoğunluk bunu zorunluluktan değil kendi isteğiyle yapıyorlar. Türkiye'de yaşayan bir Rus, ülkedeki herkesin Rus klasiklerine hakimiyeti karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Tanıştığı herkesin Suç ve Ceza'dan bahsettiğini belirten kadın, yaşadığı gururu ve kendilerinin Rus klasiklerine de bakış açısını anlatırken bizden, bizi bizden daha iyi okuyorsunuz dedi.

Güney Daire'nin sevilen şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Dün biliyorsunuz ki kamu personel seçme sınavı vardı. Yılda 1.7 milyondan fazla aday hayatlarının en önemli sınavlarından birinde geçtiğimiz günde ter döktü efendim. Her sene olduğu gibi bu yılda sınav merkezlerinde zamanla yarışıldı diyebiliriz. Yapılan tüm uyarılara ve geçmişte yaşanılan tüm deneyimlere rağmen tabii ki o geç kalmalar kaçınılmazdı. Sınav binaları önünde bekleyen vatandaşların seferberliği dahi bazen yetersiz kaldı diyebiliriz. Dikkatsizlik ya da son dakika aksilikleri yüzünden içeri giremeyen adaylar için maalesef koca bir yılın emeği saniyelerle heba oldu diyebiliriz. Belki de genç yaşım.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.

0: sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
1: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
1: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
1: Pasifik Su Arıtma.
2: Reklamları dinlediniz.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Ekranı bekleyen bildirimlerden arındırmak sadece dijital bir temizlik ya da düzenlilik göstergesi değilmiş efendim. Psikoloji uzmanları telefonlardaki tüm bildirimleri anında silen veya kapatan kişilerin aslında içsel bir öz düzenleme mekanizması çalıştırdığını ve zihinsel yükü hafifletmeye çalıştığını öne sürmüş. Siz de bu bildirimleri ya da mesajları sürekli temizleyenlerden misiniz?

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Okullar açılıyor artık önümüzdeki hafta itibariyle. İlk festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Okullar açılıyor artık önümüzdeki

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik.

eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitim

0: çakarıyorum. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ünlüdüm.

Festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi müziğin tadını çıkartmaya devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Bizlerle birlikte unutulmaz anlara eşlik eden tüm dinleyicilerimize güzel bir anı festivalde her zaman olduğu gibi sizlerle geride bırakmaya devam ediyoruz. Haftanın ilk çalışma günü bugün ama dinlediğimiz keyifli şarkılarla ve seveceğimiz şarkılarla Sendrom da neymiş diyoruz. Biz Sendrom'dan uzak keyifli anları sizlerle geride bırakmaya devam ediyoruz.

Uçak yolculuğunda internet kullanmak isteyen yolcudan açık rıza şartı istenmesi KVKK engeline takıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu pek çok yolcunun farkında olmadan kabul ettiği veri tabanı onayları ve veri paylaşımı şartları için düğmeye bastı ve yeni bir karar geldi. Açık rıza dayatmasında bulunan internet servis sağlayıcılarına 90 bin lira idari para cezası kesilmiş. Bir havayolu şirketinde sunulan uçak içi internet hizmetini kullanmak isteyen bir yolcu sisteme bağlanmaya çalıştığında KVKK açık rıza kutucuğunu işaretlemeye zorlanıyordu. Bu yüzden de ceza gerçekleşmiş değerli dinleyenler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İzmir'in Menemen ilçesinde aslında uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün düzenlenen törenle hizmete açıldığını bildirdi efendim. Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet izlerini barındıran Açık Hava Müzesi niteliğinde bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, yürütülen çalışmalarla yalnızca modern ulaşım altyapısını inşa etmediklerini, aynı zamanda bu coğrafyanın tarihsel hafızasını da koruma altına aldıklarını aktarmış.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın festivalde sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarıyla yarın yeniden festivalde görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Baykır durma, var dosta işte elbette.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında

0: kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, "Bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya," dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
0: Reklamlar.
1: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Lisi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak

0: Evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Kuşlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Biz standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
2: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklam. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Bir dinle. Harikasınız. Varol siyah. Sen oynama, yürü yeter Ali.

0: mais.
1: Sadezilim.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Four.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik, milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Reklamları dinlediniz.

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı haftalar. Bugün 7 Eylül 2026 günlerden pazartesi, 12.08 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime mutlu günler, hayırlı haftalar olsun efendim.

0: yarın.
1: Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Başlıyoruz, hoş geldiniz. Düzgün Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız.
2: Şoför abla radyolarda. Radyolarda.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: 104.1 Radyo Tuzgölü.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızda ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

Güzel Yol Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzel Yol Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: sağdayım, Emel.
1: Yok artık. E hadi gel. Yatağın da boşu senin.
2: Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

yayınlar. Abla istek parçayı sen seçersen memnun olurum demiş dinleyicimiz. Yasin güzel bizlerde. Emre abi hoş geldin. Yasin.

0: arkamdan konuşmayın ikiyüzlüler. Şey yapalım, Tahir Uçar'dan da çalalım. Epeydir dinlemiyoruz. Fendi'ye gelsin ya. Bir gelin bir görümce Fendi'ye. Buyurunuz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

Alışveriş Merkezi katkılığıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Anlamayız, bilmeyiz, yanar döner olmayı. Kaygan pistte dans etmeyi, durup durup gözlerimin olduğu. Anladığın oldu mu hiç? Akşama doğru efkarlandığım. Sebepsiz ben suçluyum ki bana seni seviyorum dedi. Gözlerimin içine baka baka yalan söyleyen bir kahpeye gönlümü. Hatta bendeki bana seni seviyorum deyip gözlerimin içine utanmadan bakar. Yalan konuşan vefasız bir kahveyi sanmış. Çıkma karşıma ne olur, sebebim olursun. Kendini de yakarsın, beni de yakarsın. Gökyüzünde yıldızlar çok ama ay bir tane, güneş de bir tane, Allah da bir tane. Yeryüzünde insan da çok ama senin gibi bir şerefsiz, senin gibi bir kahpe bir tane, başka yok.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

0: Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden onu gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Four.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik, milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsunspor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
1: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
1: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
1: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kırık Plak.
11: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 7 Eylül'ü göstermekte. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz tam 2 saat boyunca. Sizleri şöyle bugünün sıkıcılığından alıp geçmişin güzelliğine doğru yolculuğa çıkaracağım. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün Zeki Müren'den Cem Karaca'ya, geçmişten günümüze gazino kültüründen bahsedeceğiz. Cumhuriyet öncesine dayanan gazino kültürü yakın bir tarihe kadar ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesiydi. Özellikle televizyon ülkemize gelmeden önce insanlar keyifli vakit geçirebilmek ve eğlenmek için gazinolara ailecek gider, yemeklerini yer ve müzikler dinleyerek gösteriler izlerdi. Ancak teknolojinin gelişmesi ve daha birçok talihsiz olay sonucu gazinolar tarihe karıştı. İşte bugün hep beraber nostalji kitabının sayfalarını biraz karıştırıp o günlere gideceğiz. Ne zaman şarkımızın arkasından.
1: Unut.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Bugün sizlere gazino kültüründen bahsedeceğiz demiştik. Gazinolar 1900'lerin başından beri bu topraklarda sevgili dinleyenler. Zamanında bugün de yerini evrimleşerek de olsa koruyan geleneksel kır kahvelerine gelen sanatçılar çıkıp şarkı söylemeye başlayınca buralar müstakil salaş eğlence yerlerine dönüşmüş ve dilimize İtalyanca'dan kır evi manasına gelen kasino sözcüğünden yerleşen gazinolar yerini bulmuş. Mesela 2. Abdülhamit'in saltanat döneminin sonlarına doğru ilk gazinolardan olduğu bilinen bir Arkadi gazinosu vardı. O zamanlar Arkadi eğlence hayatını sevenlerin en popüler mekanıymış. Bir diğer en meşhuru da Dimitri gazinosuymuş. Hatta tombala oyunu bize ilk o yıllarda Ruslar tarafından getirilmiş. Az sonra devam edeceğiz.

Tuz Gölü'nün sakinliğini, müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam etmekte. Geçmişten günümüze gazino kültüründen bahsediyorduk sizlere. Dönemin musikileri, çalgıları, yiyecekler, mezeler ve içkiler gazinoları gazino yapan unsurlardı. Cumhuriyet devrinde ise gazinoların asıl patladığı devir 1950'ler olarak gösterilir. Artık bu döneme gelindiğinde gazinolar iyice yaygınlaşmış ve sinemanın, televizyonun tam olarak yaygınlaşmadan önceki saltanat devirleri sayılmış. 1950'li yıllarda Taksim Kristal Gazinosu'yla Tepebaşı, Cumhuriyet, Taksim Belediye, Maksim, Yeni Kapı, Mim Çakır, Bebek Belediye, Maçka Küçük Çiftlik Parkı ve Casablanca gazinoları çok ünlü olur. Az sonra devam edeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle.

Şehrin en iyisinde kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Geçmişten günümüze gazino kültüründen bahsediyorduk sizlere. Efendim Zeki Müren ilk kez 1955'te Casablanca Gazinosu'nda çıkmış. Hatta bu mekan uzun süre Zeki Müren'in adıyla anılmış. Ondan sonra gazinolarda ses sanatçıları hep tek tip kıyafet giymiş. Gazinoda sahne ve sahne kıyafetlerinde devrim yapmış olan Zeki Müren kadınsı kıyafetleri tercih ederken Bülent Ersoy daha ziyade takım elbiseyle sahneye çıkarmış, kravat takmaz ve genellikle fuları tercih edermiş.

yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.

Sevgili dinleyenler, az önce Casablanca gazinosundan bahsettik. Casablanca şimdilerde düğün salonu olarak kullanılsa da 1970'e kadar popülerliği zirvedeydi. Çünkü kimler yoktu ki? O dönemin gazete ilanları ve sonraları gazinolarda çok önemli olan fix menüler ilk kez Casablanca'da görüldü. Ve as solistler, gazinoların en önemli noktası. As solist denilen sanatçı, tüm kadronun lokomotifi, başarı veya başarısızlığı getiren kişinin ta kendisi. Ve siz de o isimlere oldukça aşinasınız zaten. Bugün adını bildiğiniz o büyük müzisyenlerin neredeyse tamamı gazino çıkışlı sevgili dinleyenler. Birkaç tanesini söylemek gerekirse, en başta Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Gönül Yazar ve Neşe Karaböcek. Ardından as solist değilseler de alt sıralardan, oralardan yetişmiş İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Barış Manço, Cem Karaca, Seda Sayan, Harika Avcı, Hülya Avşar, Nilüfer ve daha niceleri.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
0: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 11 62. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınız.

0: Yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kırık Plak.
3: Radyo Tuzgölü'ndesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz. Tabii ki şehrin en iyisindesiniz efendim. Programımız devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, sadece gazinolarda musiki yok tabii ki. Müjdat Gezen, Zeki Alasya, Metin Akpınar ikilisi, Ateş Böcekleri gibi komedi dünyasının en önemli isimleri de az solistlerden önce sahne alırdı dönemin gazinolarında. Peki ne oldu da bizler gazino kültürünü yaşatamadık? Onu da az sonra sizlerle paylaşalım. Şimdi bulunduğunuz mekanlara eskilerden güzel bir şarkıyı konuk edelim. Sonrasında ben Nurgül'le Kırık Plak devam edecek.

Büyük Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim az önce ne dedik? Bizler neden gazino kültürünü yaşatamadık? Bunun en büyük sebebi kuşkusuz televizyonun hayatımıza girmesi ve teknoloji. Ancak dışarı çıkıp eğlenmek isteyen insanlar artık peki neden gazinoya gitmiyordu? Zeki Müren'in ilk sahne aldığı Casablanca gazinosunun eski sahibi Yüksel Anlar 1968'de gazinoların sonunun geldiğini söylüyor bir röportajda. Bizim yapamayacağımız bir takım işlerin paravanı oldu gazinolar diyor. Düşünsenize, şarkıcılara verdikleri o kadar parayı müşteriden mümkün değil çıkaramazsınız. Sonra televizyon girdi devreye. Sadece müzik dinlemeye gelirdi insanlar eskiden. Televizyona çıkmaya başlayınca o sanatçılar gelmemeye başladılar. Gazinolar diyor, düşünsenize şarkıcılara verdikleri o kadar parayı müşteriden mümkün değil çıkaramazsınız. Sonra televizyon girdi devreye. Sadece müzik dinlemeye gelirdi insanlar eskiden. Televizyona çıkmaya başlayınca o sanatçılar gelmemeye başladılar.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Eki Cumalesi Ayhan Elektrik yanı numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bugün sizleri epey bir geçmişe götürdük ve oradan da getirmek istemiyoruz. Şimdi gelin hep beraber 1969 yılına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bakalım 1969 yılının önemli gelişmeleri neler? 4 Ocak 1969'da başlamak istiyorum. Her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılmasına dair uluslararası sözleşme imzalandı. Türkiye bu sözleşmeyi 2001'de onayladı sevgili dinleyenler. Ve 6 Ocak 1969, ODTÜ'yü ziyaret eden Amerikan Büyükelçisi Robert Comer'in makam otomobili öğrenciler tarafından yakıldı. Ve 11 Ocak 1969'da Türkiye'de ilk sinema grevi İstanbul Şehzadebaşı'ndaki yeni sinemada başladı. 12 Ocak 1969'da ise Led Zeppelin ilk albümlerini çıkardı. 3 Şubat 1969'da Yasser Arafat Filistin Milli Kongresi Başkanlığı'na atandı. Ve 8 Şubat 1969'da TRT köye yönelik televizyon yayınlarının izlenmesi için Ankara'nın 4 köyüne televizyon izleme merkezi kurdu. 9 Şubat 1969'da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi ve genel başkanlığa da Alparslan Türkeş seçildi. 6 Mart 1969'a gidiyoruz efendim şimdi. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından eski Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, eski Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali ve eski Milli Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü Taray törenle Yeni Türkiye Partisi'ne girdi. Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün ölümünden bu yana ilk defa bir siyasi partiye üye oldu. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında 1969 yılının önemli gelişmeleriyle tekrar karşınızda olacağız.

Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle. Bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.

plak aldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizler de 1969'a olan yolculuğumuza devam ediyoruz. 16 Mart 1969'a gidelim şimdi de. Türkan Şoray ücretini 60 bin liradan 75 bin liraya çıkardı. Böylece Türk sinemasının en pahalı oyuncusu oldu. 22 Mart 1969 Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı İstanbul'da toplandı. Kısa adı FKF olan Fikir Kulüpleri Federasyonu lideri Yusuf Küpeli ile Deniz Gezmiş bir manifesto yayımladılar. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye hedefi için mücadele programını açıkladılar. Ve 27 Mart 1969 Koç Holding'e ait Aygaz tankeri Ege Denizi'nde alabora oldu. 15 kişilik mürettebattan bir kişi kurtulabildi. 1 Nisan 1969 Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser 525 televizyon tarafından naklen yayınlandı. 15 Mayıs 1969'a gidelim. Anayasa değişikliğinin mecliste kabul edilmesiyle eski DP'lilere siyasal haklarını iade etme imkanı tanındı. Ve 13 Haziran 1969 Irak Hava Kuvvetleri'ne ait iki jet uçağı yanlışlıkla Hakkari'yi bombaladı. 15 Haziran 1969'da ise eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar eski Demokrat Partililerin siyasi haklarının verilmesini istedi. Ve 7 Temmuz 1969 diyelim son olarak Başbakan Süleyman Demirel hükümetin dış borç almasını eleştirenlere borç almayalım da ne yapalım millet başka yere mi hicret etsin dedi. Güzel bir şarkıyla devam ediyoruz efendim. Sonrasında tekrar buradayız.

Kırık plak aldığı yerden tüm güzelliğiyle devam etmekte. 1969 yılının öne çıkan gelişmelerini paylaşıyorduk sizlerle. 18 Temmuz 1969 ve Başbakan Süleyman Demirel'in ilginç cümlelerine bir örnek daha geliyor. Birbirimizi yemeyelim, birbirimizi yiyerek karnımızı doyuramayız dedi Başbakan Süleyman Demirel. 20 Temmuz 1969. Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan insan oldu. 24 Ağustos 1969 Metin Oktay jübile maçıyla futbolu bıraktı. Maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. 26 Ağustos 1969'da ise İsmet İnönü, sıhhatim henüz size hizmet edecek kadar verimlidir dedi ve seçim kampanyasını başlattı. İnönü o sırada 85 yaşındaydı. 1 Eylül 1969'a gidiyoruz şimdi de. Libya'da Albay Muammer Kaddafi darbe yaptı, Kral İdris devrildi, Cumhuriyet ilan edildi. 20 Ekim 1969 ilginç bir kararla devam edelim. İstanbul Belediye Meclisi halı ve kilimlerin yalnızca pazartesi günleri silkelenebileceğini açıkladı. Ve 4 Kasım 1969 Cumhuriyet Senatosu 27 Mayıs 1960'ta siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Partililerin haklarını iade etti. 12 Kasım 1969'da ise Moskova'ya giden Cevdet Sunay, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu. Ve 25 Kasım 1969 Beatles müzik grubundan John Lennon, İngiltere'nin Biafra'ya müdahalesiyle Amerika'nın Vietnam politikasına verdiği desteği protesto amacıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in verdiği unvanı reddetti. 16 Aralık 1969 İstanbul Boğaz Köprüsü 303 milyar liraya ihale edildi. Ve 18 Aralık 1969'da Türkiye Öğretmenler Sendikası ile İlkokul Öğretmenleri Sendikası İLKSEN ortak boykotu 3 gün sonra sona erdi. 120 bin öğretmenin katıldığı boykot sonrası TÖS Başkanı Fakir Baykurt'a işten el çektirildi ve 2000 öğretmen hakkında kovuşturma başlatıldı. İşte sevgili dinleyenler, 1969 yılının öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: barışalım.
1: Efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik. Ama yarın yine aynı saatte. Ben Nurgün, yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz efendim? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar neticesinde 45 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğalgaz şirketlerini hedef alacaklarını bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Günlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
5: Reklamlar.
2: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
5: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
5: Pasifik Su Arıtma.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: Reklamları dinlediniz.

Ankara'da fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230 TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın.

sofranıza gelen her lezzette cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, iki cumalisi Ayhan Elektrik yanı numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar,

0: ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik yanı.

iklim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bu arkadaş ne?

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel müdürü Veys Ateş hakkında tahliye kararı verildi. Oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Kılıç yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçsar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530-638-0714, 0532-550-5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cumalisi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
6: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar.

0: Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçsar.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
2: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koşularda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533

0: şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklamı dinlediniz.
1: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuz Gölü 104.1.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: da hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz.

0: Sizle mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinleyin.
3: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
4: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
3: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
5: Yerel başlayan. Dünya.

eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo

düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0-505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Pro-

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyo

yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınıza inandım. Morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
2: Kafam karışık, aşık olamıyorum. Elimde değil acımın hafiflemesi. Neden bu kadar acıdır aşkın için?

그러니

Her gün biraz daha yabancı, tek yazdığın doğru bu. Plan yok, plan bu, planın bu orospu.